radyonuzu internetten kesintisiz CD kalitesinde dinlemek istiyorsanız www.kapitalsarkos.com'u tıklamanız yeterli. En güncel müzik haberleri, video klipler yine radyonuzun web sitesinde. Şimdi tıkla www.kapitalsarkos.com.

0: şimdi başlıyor. Güne enci sürüş keyfiyle başlayın. Changar Motors ayrıcalığıyla.
1: Capital Radio Morning Show with Rana. Sponsored by the British icon MG. Changar Motors.

Günaydın, mutlu sabahlar, güzel bir gün olsun diye bu sabah da Capital Radyo'da Çengar Motors'un katkılarıyla İngiliz İkona MG sponsorluğunda Capital Radyo Morning Show başlıyor. Salınız keyifli, gününüz mutlu başlasın diye tabii ki Capital Radyo Morning Show'da ben Rania mikrofon başındayım. Saat 10'a kadar size günaydın diyeceğim. Bu güzel günü birlikte karşılayacağız. Günün en güzel saatlerinde en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle

0: müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, Emci ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Çangar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Çangar Motors'a bekliyoruz.
3: My name is G. MG.
4: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev

0: Eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
3: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
4: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar Motors.

Ekim'in 13'üne günaydın diyoruz. Bu güzel Ekim ayının da tadını çıkartalım diye her sabah güne erkenden başlıyoruz. Peki bu hafta bulutlanmanın artacağı, zaman zaman yağış geçişlerinin olacağı söylenmişti. Salı gününde de sıcaklıklar 28 derece dolaylarında, yarından itibaren düşüş var bu arada. Ve yağış görülme ihtimali de bu hafta devam ediyor. Haberiniz olsun. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 18 derece. Bu hafta yağış geçişlerine karşı tedbirli olmakta fayda var diyelim. Günaydın.

Şimdi gece nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz. Tabii bazılarımız çok deli uyuyabiliyorlar. Sabahleyin yastığın üstünde uyanmayabiliyor mesela. Sabahleyin uyandığında kendisini yatan farklı bir bölgesinde bulabiliyor. Bazıları gece çok deli uyuyor. Ancak eğer siz farkındaysanız nasıl uyuduğunuzun, sırt üstü uyumanın beyin sağlığını etkilediğini söylemişler. Yapılan yeni bir araştırma sırt üstü uyumanın Alzheimer, Parkinson ve diğer nörodejeneratif bozukluklar gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki söz konusu beyin olduğunda sadece ne kadar uyuduğumuz değil, aynı zamanda uyku pozisyonumuzun da önemli olduğunu ortaya çıkartmış bu araştırma. Sırt üstü uyuyanlarda bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişler. Bu yüzden mümkünse sırt üstü uyumayın. Yüzüstü uyumak da çok faydalı değil. En güzeli sol tarafa dönüp uyumak derler her zaman. Tabii ki gece uykuda kendimizi kontrol edemiyoruz. Ama eğer farkında olursanız siz en iyisi en doğru uyku pozisyonunu tercih edip öyle uyumaya devam edin. Tabii bu saatlerde uyanık olmak kaydıyla diyelim. Günaydın.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: kısa bir reklam arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MGV Changar Motors güç katıyor.
1: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
2: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
3: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

Günde 3 öğün beslenmemiz gerektiğini acaba kim ortaya çıkartmış? Sabah, öğlen, akşam. Aslında normal şartlar altında insanoğlu 4 saatte bir acıkıyor. Yani baktığınızda, ama işte o 4 saatte bir tıka basa yemeyeceksiniz. Ufak bir şeyler atıştırabilirsiniz. Böyle kuru yemişler atıştırabilirsiniz. Meyve yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Bitki çayları içebilirsiniz. Fakat şekerden uzak. Böyle beslendiğiniz takdirde daha sağlıklı olacağımızı söylüyorlar. Vücudun ihtiyaçlarına karşılık vermek lazım. Bir diğer kesim de diyor ki acıktığınız vakit yemeyeceksiniz ki vücut yağ yakmaya başlasın. Hangisi doğru? Ancak kendi üzerimizde test edip öğrenebiliriz. Siz yemek yediğiniz halde kendinizi aç hissediyorsanız aslında tok kalmanın sırrı porsiyon büyüklüğünde değil diyorlar. Önemli bir detay varmış. Kendinizi tok hissedebilmek, tokluk hissini ortaya çıkartabilmek için protein ve lif miktarı. Eğer yediğiniz yiyeceklerin içindeki protein ve lif miktarı yüksekse siz de uzun süre tok hissediyorsunuz. Bu yüzden sık sık acıkmayıp daha hızlı fit kalabiliyorsunuz. Aklınızda olsun diyelim. Yiyip yiyip doymayanlar muhtemelen lif ve proteinden yoksun besleniyor diyor yapılan bu araştırma. Ben de sabahtan hatırlatayım, siz de gün içinde yediklerinizi şöyle bir gözden geçirin bakalım, lif ve protein açısından acaba doygunlar.

Günaydın, güzel bir güne, Salı'ya günaydın, Ekim'in 13'üne günaydın, Capital Radio'dan günaydın hepinize. Çengel Motors'un katkılarıyla İngiliz ikonu MG sponsorluğunda Capital Radio Morning Show devam ediyor. Çengel Motors'ta da İngiliz ikonu MG'ler sizin olmaya devam ediyor. Üstelik MG7 Fastback Sedan tanıtımı özel fiyatıyla sizi bekliyor. Hybrid Plus özelliğine sahip MG'ler sizi bekliyor. Bugüne kadar sahip olacağınız MG'ler arasında MG3, MG HS, MG ZS'de 7 yıl garantili 0 kilometre sizi bekliyor. Detaylar için, hayalini kurduğunuz MG'ler için, size özel fırsatlar için Çengel Motors'un MG Showroom'una mutlaka uğrayın.

0: müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, Emci ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Çangar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde, heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Çangar Motors'a bekliyoruz.
3: My name is G. MG.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Rana ile Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
3: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar Motors.

İnsanoğlu hep uzun yaşamın hayalini kurmuş. Ömrünü uzatabilmek, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için bugüne kadar çok şey denenmiş insanoğlu tarafından. Modern tıp gelişmiş tedavi yöntemleriyle önemli başarılara imza atarken sağlıklı uzun yaşamın anahtarının hastalıkları önlemekten geçtiği vurgulanıyor. Yani olası hastalıkları önlediğinizde daha sağlıklı ve daha uzun yaşayacağınız söyleniyor. Peki ne yapmak lazım? Evet, dengeli besleneceğiz. Düzenli fiziksel aktivite yapacağız. Tabii ki kaliteli uyuyacağız. Ve tabii ki sağlık taramalarından belirli süreler içerisinde mutlaka geçeceğiz. Kronik hastalık riskini bunların hepsi azaltıyor. Temel tabii ki bunlardan oluşuyor. Yani sonuç olarak hasta olduktan sonra tedavi olmak değil de en önemlisi hastalanmamak diyor uzmanlar. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Eklememişler ama ben ekleyeyim. Stresten uzak kaldığınızda tüm hastalıklardan da uzak kalmış oluyorsunuz. O halde stresten uzak bir salı günü olsun. Tabii ki müziğiniz açık. Kulağınız bu frekansta olsun.

Gününüz mutlu başlasın, keyifli devam etsin diye Capital Radio'da olsun kulağınız. Günaydın. Çenger Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'a devam ediyoruz. Bu güzel salıyı, günün en güzel saatlerini birlikte aydınlatmaya devam ediyoruz. Ben Rayna, buradayım. Capital Radio'da mikrofon başında. Siz de radyonuzun başında olun. Güne birlikte uyanalım. Günaydın.

0: be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW. BMW.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. Live Broadband Technology.
1: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

son yıllarda artan okul saldırıları sebebiyle bunun sebebi araştırılırken çocukların büyürken dinlediği şarkıları da araştırmışlar. Hatta bazı şarkıların çocukların ruh haline iyi gelmediğini fark etmişler. Oysa ki biz müzikle iyileşen, müzikle büyüyen nesillerdik. Fakat şimdiki bazı şarkılara baktığımızda sadece şarkılar değil, izlenilen diziler, filmler, oynanılan oyunlar, hayat şartları ve tabii ki bizim bilmediğimiz daha pek çok etken sebebiyle çocuklar bu seviyeye geliyorlar ne yazık ki. İşte şarkıların da etkili olduğunu düşünmüşler. Hatta Foster the People'ın Pumped Up the Kicks şarkısının okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini araştırmışlar ve şarkının Amerika'daki okul saldırılarını, gençlerin yaşadığı psikolojik sosyal izolasyonu konu aldığını fark etmişler. 2009'da kurulan Foster the People'ın 3,5 milyondan fazla abonesi, şarkının da 1,5 milyar kişi tarafından dinlenmesi var. Bu araştırmalar sonrasında şarkıların da etkisi olabileceğini düşünmüşler. Yani belki bir etken değildir sadece. Etkenlerden biri olarak, küçük bir parçası olarak olabilir ama sonuç olarak sadece bir şarkıyla ya da sadece izlenilen bir filmle, diziyle değil, sadece yaşanılan bir anla değil, bir birikmişlikle, toplu olaylar silsilesi yüzünden böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Bu yüzden biraz daha geriye dönüp, biraz daha eskiye gidip bakıp ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum şahsımca, ki sosyal medya yasaklarının da bence bu konuyu biraz daha

Bahsediyoruz. Müziğin insanın ruhuna iyi gelmesinden bahsediyoruz. Ama tabii ki şarkıların sözlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her gün yeni şarkılar diye yayınlanıyor ama bazen bizim kulağımız geçmişi arıyor, eskiyi arıyor. Daha önce de bahsetmiştim ya, son yıllarda eski şarkılara olan merak, eski şarkılara olan ihtiyaç biraz daha fazlalaşmaya başladı. Belki de hiç yaşamadığımız dönemlerin müziklerine ait hissediyoruz kendimizi. Yeni çağda nostaljik esintiler gündeme gelirken eski şarkıların ruhunun da iyi geldiğini fark ediyoruz. Eski ya da yeni fark etmez, ruhunuza iyi gelen şarkılar tabii ki Capital Radio'dalar.

0: W Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar loves you.

0: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
2: Start your day with the Capital Radio Morning Show. Capital Radio Morning Show. Brought to you by BMW North Cyprus.

Şenger Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'u dinliyorsunuz. Gününüz aydın olsun, salınız keyifli olsun. Tabii ki BMW'nuz yanınızda olsun. Siz her gün güne hayalini kurduğunuz BMW ile başlarsanız daha keyifli başlayacaksınız. Ve hayalini kurduğunuz BMW'ye sahip olmak için de Şenger Motors'a uğrayacaksınız. Bankasız, kefilsiz, faizsiz, 24 ay %0 faiz avantajıyla en beğendiğiniz ikonik BMW'lar Şenger Motors Showroom'unda sizi bekliyorlar. Ben bir kez daha hatırlatayım. Sizler hayalini kurduğunuz BMW'ye kavuşmak için bugün hemen Şenger Motors'a uğrayın.

her şey zamanında güzel. Misal şimdiki bu Ekim ayı içerisinde tüketeceğiniz meyve ve sebzeleri şöyle bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Çünkü her şey zamanında sağlıklı ve zamanında faydalı. Yapılan araştırmalar meyve sebze yiyen çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu ortaya çıkartmış. Şimdi bu konuyu da özellikle ebeveynler çocuklarına örnek olarak göstersinler diye muhtemelen yayınlamışlar bu araştırmayı, ama doğru söze ne hacet. Gerçekten öyle. Çocuklar meyve sebze yemiyorsa eğer, öğün atlıyorlarsa, kahvaltı etmiyorlarsa bu haberi direkt onlara dinletin ya da direkt bulun haberi okuyun bir yerden. Çünkü özellikle okul başarısı için, ders başarısı için meyve sebze yemenin kritik önemli olduğunu söylüyorlar. Kahvaltı eden, meyve sebze tüketen çocukların okulda daha başarılı olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Hadi bir de biz test edelim. Öyle mi, değil mi?

0: right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Your anthems. Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.
5: No matter what, no matter what, you got.

2013'deyiz. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş, biraz daha kendiniz için yaşamanız gerektiğini hatırlatacağım. Sonbaharı yaşamak, bu güzel ayın, bu güzel mevsimin, bu güzel günlerin tadını çıkartmak için ritminizi biraz daha düşürün. Biraz daha kendinize vakit ayırın. Biraz daha kendiniz için yaşayın. Hayatı biraz yavaşlatmak, işleri biraz yavaş yavaş halletmek size de iyi gelecek diyor yapılan araştırmalar. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak için biraz yavaşlamanız gerektiğini söylüyorlar. En azından öyle söyleyeyim. Belki bilimsel dayanaklar çıkınca karşınıza siz de yavaşlarsınız. Biraz da kendiniz için yaşayın bu güzel günleri. Bu Ekim'in tadını çıkartmayı ihmal etmeyin.

Gününüz güzel başlasın diye devam ediyoruz Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'a. Bugün de güzel başlasın diye en sevdiğiniz şarkılar Capital Radio'da yanı başınızda ve tabii ki saat 10'a kadar. Ben Rayna, günaydın demeye devam edeceğim güne bizimle birlikte uyananlara. Günaydın o halde, Capital Radio'dasınız. Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show devam ediyor.

0: be right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW. BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like
4: dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
5: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

Radio. Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

kapalıcı bir yazı geride bıraktık diyebiliriz artık. Ekim'in 13'ündeyiz ne de olsa. Bundan sonra önümüzde sonbahar var, kış var. Cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Dermatologlara göre en doğru yüz temizliği nasıl olurmuş biliyor musunuz hanımlar beyler? Çünkü yüzümüzün temiz olması cildimizin sağlıklı olması için çok önemli. Sosyal medyada popüler olan bu yüz yıkama tekniklerinin gerçekten işe yaramadığını, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi denememeniz gerektiğini bir kez daha böyle kalın puntolarla yazarak, altını kalemlerle çizerek hatırlatmış olayım. En sık yaptığımız hatalardan bir tanesi cildimizi doğru temizlememek diyorlar. Ve uzmanlara göre sosyal medyada gördüğümüz yüz temizleme uygulamalarını kendi üzerimizde denemeyeceğiz. Mesela 60 saniye kuralı varmış. Diyorlar ki popüler olan bir iddiaya göre en az 60 saniye yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Ama uzmanlar, dermatologlar bunun bilimsel bir temele dayanmadığını söylüyorlar. Bir ürünün etkili olabilmesi için evet cildinizde 30 ya da 60 saniye bekletmek etkili olabilir. Fakat 60 saniye boyunca yıkamak etkili değil. Mesela çift aşamalı temizliğin cilt tipine bağlı olarak faydalı olabileceğini söylüyorlar. Yine popüler yöntemlerden bir tanesi çift aşamalı temizlik internette. Fakat dermatologlara göre cilt tipine göre değişkenlik gösterebilir. Ve yüzünüzü kurularken havlunun oldukça önemli olduğuna dair pek çok öneri var. Özellikle banyo havlunuzu yüzünüzü kurulamak için kullanmayın demişlerdi. Bunu biz de paylaşmıştık. Evet, bunu uzmanlar da söylüyorlar. Havlunuzun yumuşak bir dokuya sahip olması önemli. Çünkü sert ve aşındırıcı havlular cildinizi tahriş ediyorlar. Önemli detaylardan bir tanesi yüzü yıkadıktan, temizledikten sonra havluyla kurutmak ama yumuşacık havlularla. Elleriniz temiz olsun yüzünüzü yıkarken, cildinizi ılık suyla yıkayın. Doğru miktarda, yeteri kadar temizleyici kullanın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın. İyice durulayın. Nazikçe kurulayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Bunlar genellikle normal ciltler için geçerli. Sizin cilt tipiniz farklıysa ona göre bir dermatologdan tavsiye almayı da unutmayın diyorum.

0: it like Alpo. They don't take it to the heights that I'll go. They burn out on that black and mild flow. They had a run, but Yeezy got it now. No, it's over with for them like it's the outro. You know what season it is.
1: BMW Morning Show continues with the best and newest music after this.
2: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar loves you.

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
3: Start your day with the Capital Radio Morning Show. Capital Radio Morning Show. Brought to you by BMW North Cyprus.

malum artık sıcak içecekleri geçtiğimiz bir mevsimdeyiz. Siz hala soğuk mu içiyorsunuz kahvenizi bilmem ama ben yavaş yavaş sıcak çikolata kıvamına da geçeceğim. Kahveden ziyade sıcak çikolatayı da çok seviyorum. Yani sürekli kahve tüketmek değil, farklı içecekler de tüketmek lazım sıcak. Bitki çayları olabilir, kakao olabilir ama en çok sıcak çikolatayı seviyorum ben. Yalnız kahveden de vazgeçemiyorsanız yapılan araştırmalar kahvenize bir miktar kakao eklemenin antioksidan kapasitesini de arttırabileceğini söylüyor. Kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını, kalp sağlığını desteklediğini ortaya çıkartmış. Dolayısıyla hem kakao hem kahve seviyorsanız kahvenizin içine bir miktar kakao atabilirsiniz. Böylece daha faydalı olacakmış. Aklınızda olsun diyelim. Belki de bu sabah kahveniz

Şengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show devam ediyor. Güzel bir salı olsun diye Capital Radio'da birlikte günü karşılamaya devam ediyoruz. Peki Şengel Motors'a uğrarsanız eğer, tamamen yeni BMW 1 serisinde sizi beklediğini hatırlatmak istiyorum. Tabii ki 24 ay %0 faiz ödeme fırsatını BMW 1 serisinde de kullanabilirsiniz. 170 beygirlik hibrit motoruyla M-Sport donanımı, anahtarsız giriş çıkış sistemi, kablosuz şarj ünitesi, adaptif LED farları, panoramik cam tavanı, otomatik hafızalı koltukları ve daha pek çok özelliğiyle Şengel Motors'ta bankasız, kefesiz, faizsiz BMW 1 serisi de sizin olmayı bekliyor. Unutmayın.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar Love You.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

bir salı gününde günün 3 saatini paylaştık. Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'u bu güzel günde birlikte aydınlattık. Pekala, biz ayrılan 3 saati tamamlamışız. Ben Rena, şimdilik hoşça kalın diyeceğim size ama merak etmeyin, yarın yine görüşeceğiz. Yarın sabah saat 7'de yine güzel haberlerle, en sevdiğiniz şarkılarla yeni gün

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.

0: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
2: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Capital Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.
2: Oh, father, tell me

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın. Ödemeye 2020.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
5: Capital Radio. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
0: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor.
1: Capital Radio.

0: Capital Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.

0: Angel.
1: Capital Radio.
2: Capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
3: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
4: Changar loves you.
5: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web, this is your number one radio station, www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world, just click and close your eyes.

The voice of Cyprus. The sound of you. Capital Radio, Cyprus.

0: En iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.

0: Uslu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: This is Capital Radio.
2: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Capital Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Hey, you. And you. The other radio stations. Thanks for listening to us. 93.8. Capital Radio, Cyprus.

0: en iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve geliştirici destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit bloketsiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.900 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
1: This is Capital Radio.
0: Duymak istediğin ne varsa bu frekans.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: Capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a Boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like a Boş. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
1: Hisense North Cyprus. In love with technology.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close your eyes.

0: or that.
1: En iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Capital Radio.
3: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 1 ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
5: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for...

0: It's 3 o'clock.
1: Coffee Interest'in katkılarıyla. Şimdi Capital Radyo'da Adile ile Paydos başlıyor.
0: Capital Radio Paydos Session with Adile. Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Herkese merhaba, Adile ben. 93.8 Capital Radio'dan sevgiler, selamlar. Yeni bir gün, yeni bir program ve yine sizlerle birlikteyiz. Coffee'in teras katkılarıyla Adile ile Paydos'ta 3 saat boyunca keyifli vakit geçireceksiniz. En güzel şarkıları 24 saat boyunca radyonuzda duyduğunuz gibi bu programda da duyacaksınız. Ayrıca enteresan haberlerimiz de olacak. Her nerede ne yapıyorsanız hepinize kolay gelsin. Hadi bakalım, program başladı. İyi eğlenceler.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
5: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Coffee Interest'ın tatlı kampanyasını duydunuz mu? İstediğiniz tatlıyı alın, yanında espresso bazlı içeceğiniz ya da limonatanız ikram olsun. Evet, Coffee Interest sizin için bu kampanyayı geri döndürdü. Bence mutlaka değerlendirin. Ayrıntılı bilgi için coffee.terast Instagram adresini mutlaka ziyaret edin. Şimdiden afiyet olsun. Capture Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor. Bizimle kalın.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kolmasa Özel Taşıt Kredisi'yle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
2: Mola bitti. Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
3: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Duydunuz mu? Ay'da otel açılması planlanıyormuş. Evet, aslında böyle neredeyse 1-2 yıl önce bu haber yine yayınlanmıştı. Duyduğumu hatırlıyorum ama galiba çalışmalar hızlanmış artık nasıl yapacaklarsa. Rezervasyon 1 milyon dolarmış. Konaklama ücreti 10 milyon dolar. Değer mi değer? Bakalım yapabilecekler mi? Nasıl bir şey olacak? Haberler gösterecek önümüzdeki günlerde. Ama Ay'da bir gece kalmak 10 milyon dolara değer mi? Bence değer. Neden olmasın, değil mi? Hani şu an çok uzak gibi, uçuk gibi geliyor insana ama olmayacak şey de değil. Şimdiden kalacaklara keyifleri bol olsun diyelim. Capital Radio'dasınız. Sizin için en güzeli burada bir yer.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like Boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü Boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace Carinia.

nörobilime göre güzel şeylere ne kadar çok odaklanırsak beyin de güzel şeyleri görmeye o kadar çok alışıyormuş. Yani bu şey demek aslında, güzel bak güzel görürsün. Evet, bunu hep söyleriz ya birbirimize. Yani anlayışımızı, algımızı değiştirdiğimizde her şey farklı görünmeye başlar bize diye. Bunun bilimsel bir yönü de varmış arkadaşlar. Yani sadece psikolojik olarak kendimizi hazırlamamız değilmiş olay. Yani ne yapıyoruz? Pozitifliğe devam. Güzel bakıyoruz, güzel görüyoruz. Anlaştık? O zaman müziğe devam.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
0: Capital Radio Paydo Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace, Carinia.

Sevgiler bir kez daha, herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben, Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda Coffee Interaz katkılarıyla Adile ile Paydos'ta en güzel şarkıları dinliyorsunuz. Umarım şu saate kadar keyif almışsınızdır. Emin olun bundan sonra da nefis şarkılar duyacaksınız. Hani bir anda en yenileri dinlerken bir bakıyorsunuz geçmişin hit şarkısı radyonuzda. İşte büyük keyif burada yaşanıyor. Bir yere ayrılmayın. Hadi bakalım ikinci

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: istediğin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.

0: de eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffein Terrace'ın katkılarıyla.
2: Coffein Terrace Carinia. The best coffees in town.

Duydunuz mu? Coffee'in terasta çok güzel bir tatlı kampanyası var. İstediğiniz tatlıyı alıyorsunuz. Yanında espresso bazlı içeceğiniz ya da limonatanız ikram ediliyor. Evet, harika bir mekanda tatlınızı yerken, kahvenizi ya da limonatanızı yudumlarken keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için coffee.terras Instagram adresini mutlaka ziyaret edin. Şimdiden afiyet olsun herkese. Capture

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.
2: Hayır, don't talk about

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24% faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha güzeli.
1: Çangar Love You.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden farklı seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Mola bitti. Coffee in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
4: Coffee in Teras Carinia. The best coffees in town.

21 Ekim'de gökyüzünde şölen varmış. Onit meteor yağmuru geceyi aydınlatacakmış. Dünya Haley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların arasından geçiyor ve gökyüzünde Orionit meteor yağmuru oluşacakmış. Saatte yaklaşık 10-20 meteor görülebilirmiş. Ancak bu yıl ayın parlaklığı gözlemi zorlaştırabilir demişler. En iyi gözlem zamanı 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arası, özellikle de şafak öncesi. Nefis bir gösteri, nefis bir şölen, gerçekten de kelimenin tam anlamıyla gökyüzünde olacak. Şimdiden haberiniz olsun. Capital Radio'dasınız. En iyi

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like
5: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'ta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
6: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace.

32 yıl süren 12.067 kişi üzerinde yaptığı ünlü araştırmaya göre yakın bir arkadaşının kilo alması durumunda senin de kilo alma ihtimalin %57 artar demişler. İnanılmaz bir yüzde bu. Ama haksız da değiller arkadaşlar. Yani yanınızdaki kişi diyet yapıyorsa siz de etkileniyorsunuz. Ya da diyet yapmasa da özenle bir şeyleri seçip yiyorsa bundan etkileniyorsunuz. Ha, yanınızdaki homini gırtlak bir şeyler yiyorsa bundan da etkileniyorsunuz. Onun için çok dikkat edin. Eğer diyet sizin için çok önemliyse bence en yakın arkadaşınızla anlaşın. Birlikte diyet yapın. Bu araştırmayı önemseyelim, değil mi? Capital Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik sizinle. Bir yere ayrılmayın.

Selamlar, sevgiler, bir kez daha herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben, Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda Coffee Interaz katkılarıyla Adile ile Paydos'u dinliyorsunuz. Üçüncü saatteyiz. Keyifli güzel şarkılarımızı bu saatte de duyacaksınız. Her nerede ne yapıyorsanız kolay gelsin. Radyonun sesini açın, enerjinizi bizden alın.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'a 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

yine kadınlar üzerine bir araştırma yapılmış ama hani kadınların çok da hoşuna gitmeyecek bu haber diye düşünüyorum. Çünkü araştırmaya göre dedikodu yapmanın kadınların sağlığını ve yaşam kalitesini artırdığı tespit edilmiş.

Yok böyle bir araştırma. Yok böyle bir sonuç. Dedikodu yapmak neden kadınlara mahsus oluyor? Bence erkekler de yapıyor dedikoduyu. İşte kadınlarınki ortaya çıkıyor ya, biliniyor ya, onların üzerine kalıyor bu durum diye düşünüyorum. Ama herkes dedikodu yapıyor. Aslında bu konuyu açmak lazım. Dedikodu değil, belki de fikir alışverişi demeliyiz. Uzun bir konu, bir gün tartışırız. Dönelim müziğe ve en güzelini dinleyelim. Capture Radio'dasınız, bir yere ayrılmayın.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Miyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey.
2: Mola bitti. Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
3: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Paydos. İstanbul'da bir şirket çalışanları için uyku odası yaptırmış. Evet, öğle molasına çıktıklarında uyuyabilmeleri için ya da öğle molasında çalışan kişi daha sonrasında bir molaya çıktığında hani en çok o da yarım saattir eminim uyuyup enerji depolamaları için. Böyle bir haberi Japonya'da yapıldı deseler hiç şaşırmazdım gerçekten. Ama İstanbul'da yapılması beni şaşırttı. Fakat gerekli mi? Gerekli olabilir. Mümkündür. Yani çok erken işe başlanıyorsa belki de mümkün. Hani 7'de işbaşıysa öyle bir odanın bir anlamı olabilir. Ama 9'da işbaşıysa çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Belki yapılabilir de. Neyse, artık onu işverenler düşünsün, değil mi? Captain Radio'dasınız. İyi müzik dinlemeye devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, xDrive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace Karenia.

Evet, 3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Keyifli güzel şarkılarımız ve enteresan haberlerimizi sunduk. Umarız vaktiniz güzel geçmiştir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Coffee Interest'a katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve radyonuz açık kalmaya devam etsin. Capital Radio'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Coffee Interest'in katkılarıyla.
1: Adile ile paydos bitti. Tadı kaldı.
0: En iyi ve en yeni için Capital Radyo'da kalın. Capital Radio Paydos Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace, Carinia.
2: This is the number one hit music station. Capital Radio Cyprus.

0: En iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: yazın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
3: D-Maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
5: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

Radio. Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu. Disco.

0: Ready, Will?
1: This is Capital Radio, Cyprus.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: Motors showroomlarında. Bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com. Capital Radio. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station.

0: Hospital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: The number one hit music station on 93.8 FM. Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
1: My name is G. MG.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar Love.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: yazın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Smooth rhythms. Timeless hits. The best of R&B. Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like a boş.
4: Smooth rhythms, timeless hits, the best of R&B, Capital Radio.